şimdi dinlemesi, dinlemesi de zorsa çok da kısım olduğunu düşünmen diye bir karakol bulur. Şimdi mesela şu Moritanya, bu yine 15'li geziyin, radyatörü vahiyin.